Kuimba kwa kasha spears kwele chana. We figure it's up at 5:30. Dindilindindi, dindilindindi, dindilindindi. Dindilindindi, dindilindindi, dindilindindi. Dindilindindi, dindilindindi, dindilindindi.